ver kederini, sırdis kopki, oreli paydı ays bırak. Ah, sirdis yiyin.